Ez bi helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwarin. Ez bi hestranê şu wan

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Peşeroje jiyane Kurdistan Ey keçu kurtinme Ey lawanin kurd Ey gele Kurdistan

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Nehirin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Berhudan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.

dedi şimdi. Gerek kam geller. Bir kevne bir dozeda. Van dozat da bernedin. Zilan. Ari zilan.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hur Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümey Hayat Dünya Hoş Yaba Bezi Ve Aklı Kim Gelikim Dicine Ağırlı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İsa'da bir tehel yamızı limi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşava be Azi edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni Şere midane bir tavanı şedil abi beycun teyni Tu deyne kabı ve sübün ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bir rekhısın bi beycun teyni Bari midane kabrı kabristani bi beycun teyni Darime kabrı reşu tarih bi beycun teyni Suala kirna kirda bi beycun teyli Terkina meleda bi beycun teyli Tisar şahı maka şahı kirin bi beycun teyli Hüsna komida bi kirin bi yakida şahı da şahı Bu karı bi kirli harsali da bezir kadirin Bu işte o yaka şahı

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akısisi. Bela kıda hatı çay koş bu kribiyete çöpki. Haydi kribi hangi?
2: La bela çiribi hangi mi harcay? Kalesi mi gavu gavu?
0: La ya çiribi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Enta zuga, şuf şlon

0: Koji tübe kefra dil nosoji gelek sutum kiram ruji veran ez malam hrab gelek sutum kiram kebab giriye bimin sed renk hrab ya leyteni kunru turab veran ez malam hrab ya leyteni kunru vakar ve nazika min tecid dur behiş girin zülfe tuhur veyran ezim malam kırab behiş girin zülfe tıraş biski siyah behnat huaş ey doktore çapik bimeş veyran ezim malam kırab bi keyf girin zülfe tıraş biski siyah zülfe tkamer eşka mühübet amin lisar veyran ezim malam kırab Sutum braştım be hesap. Lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed reng azap. Veyran ezim malım harap. Sübhanji şahe bitini. Hale giri hala gerdeni. Ez din girim berdam dini. Veyran ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye. İrolimin dijvar buye. Hivit kim hakikiye. Veyran ezim malım harap.
1: Bravo. Bel.
2: Son sözlerinizi buyurun.
1: Bel. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê qamişlo guhdar bikin. Dengê qamişlo radyokseriya internet hêviya me bikin.

yürü didişim. Gerek hem gelek. Bir kevne ve dozeda. Bu an dozat haber nedin? Zilan. Eri zilan.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeje ki hususi. Bila kadar hat çay hoş bu kilime de çekti. Haydi bir haydi.
2: La la çiriyani ma hacay. Halisi uy go go.
0: La ya çiribila. Çayli adna. Gher çayli adkum. Enta zuka. Şuf şlon.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigava gelik me ev guhdar kirin jihav dipirsin lewd nava zmani mekevi be axaftin zor başi.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!